0: tiring ye jimbe tazok ba thulo lips ye wang bu thang bu mi ye bu hari bu de le chin ne yeb chin ye bu ni chi ta ba ta je song hong ge mo ri ben ben bu the ya sei tu bu shou
1: je se chuo di zhe zao ni ne na ni ge ma ri ye